Zülfügar'ı düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar'ı kerrara mahsus. Zülfügar'ı düldül fethi Hayber'in, Hayber'in.